helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani juan

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari qaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari qaddareyoyloh.

0: Hoşuma koş. Burada ne?
1: Deli mi lan bu erkek kaldı?
2: Allah'ım kurban ol, bu da ne?
3: Konuş oğlum.
0: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun öldü!
0: Ne?
3: Oğlun öldü!

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçük e fenani nükredü keva ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çenti.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Robo lan önce müstahmis tarım.
2: Robo! Oğlun oldu!
1: Ne?
2: Oğlun oldu!

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigava gelik me ev guhdar kirin jhev dipirsin lew dinava zmani mekevi be axaftin zor başi.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

0: Franchement, mon rouge. Mon banne.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Babana ne önce müsaade isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyarı. Kule plaza akım kapıcayın ki akısıysi. Bela kıda hap çay koş bu kirmete çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirivani ma harcay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya kirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

böyle içip kendi desteydi ye eş menehum xari qaddara ye yoyah böyle içip kendi desteydi ye.

da dedim seri bir cuvan diyaran Uzi bi serkela dili Xudem jurbun bisaj xemanu kul

0: Rouge, non, rouge. Non, donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuy soru zera min.

0: Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de sakın kapıca iki akı sizi. Bila kadar hatı çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirli rani ma harcayı. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlona.